çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı. Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durumu.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

muhabbeti Dilara. Açtım mu eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde Operatör Doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'den günaydın herkese. Saatler 7 çeyrek oldu. 7 Temmuz Salı sabahındayız. Sabah haberleri başladı güzel şarkılarla. Şarkılar güzel, gün de güzel olur umarım. Hava durumuna bakalım. Dünle pek benzerlik gösteriyor. Parçalı ve az bulutlu olacak. Rüzgar da yine öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerinden kuvvetli olarak esecek. Saatteki hızı 30 ila 50 kilometre arasında değişecek yine bugün de. Trakya'da hava sıcaklıkları bugün 30-32 derece arasında değişecek. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Kubbe FM'den günaydın bir kez daha. 7.43'ü gösteriyor saatler. Dünya Kupası devam ediyor. Gerçi Türkiye'nin ilk hafta elenmesiyle beraber biraz heyecanımız azalır gibi oldu ama şimdi artık finale doğru yaklaşılırken heyecan yine arttı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz takımları Amerika'nın Arlington şehrinde bir araya geldiler. Ve 90+1'de sahadan 1-0 üstün ayrıldı İspanya. Adını çeyrek finale yazdırdı. Böylelikle Ronaldo'lu Portekiz ise kupaya veda etti ve evine döndü.

0: Teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2 sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyni en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2 beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Mert Ali İçerli ve Asuman Krause birlikte söylediler. Keşke müziğe daha fazla vakit ayırsaydı Asuman Krause. Bugün böyle popstar dediğimiz, kraliçe dediğimiz birçok kadın şarkıcıdan daha iyi solist performansına sahip olduğunu düşünüyorum Asuman Krause'nin. Ve çıkardığı o sayılı az sayıdaki şarkısı da neredeyse hepsi şahane yorumlanmış güzel şarkılar. Yeni saatimize gelin Mert Çodur'la ulaşalım. Yeni saatimizin başında hava durumunu bir kez daha anımsattıktan sonra Dünya Kupası'ndaki yine son dakika gelişmelerini aktaralım size.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM dinliyorsunuz. Yeni saatimiz 8'i 4 dakika geçiyor. 7 Temmuz Salı sabahındayız. Parçalı bulutlu bir gün olacak. Hava sıcaklığı Trakya'da 30-32 derece olacak. Bugün deniz suyu sıcaklıkları da şahane. 23-24 derece. Ilık sudan hoşlananlar Enes sahillerine gitmesin. Orada biraz daha serin deniz suyu sıcaklıkları. Güzel, güneşli bir yaz günü bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda skandal bir karar verildi. Amerikalı oyuncu kırmızı kart gördü ama Amerikan Başkanı'nın devreye girmesiyle FIFA ile irtibatı sonucunda Amerikalı oyuncunun o kırmızı kartı ertelendi uygulanması. Amerikalı futbolcu bu kart cezasının ertelenmesinin ardından tabii İngiltere'den de bir tepki geldi. İngiliz oyuncusuna verilen kart cezasının ertelenmesi için İngiliz parlamenter FIFA'ya başvurdu. Haklı tabii. Bir kural varsa herkese eşit uygulanmalı. Öte yandan tabii merakla bekleniyordu Belçika ile Amerika'nın karşılaşması. Belçika Amerika'yı 4-1 eleyerek bir anlamda işte bütün bu oyunların sonunda Amerika'nın kupaya devam etmesine destek amacıyla kural tanımaz bir tavır sergileyen FIFA bile engel olamadı. Dolayısıyla Amerika kupadan elendi.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Bir bilinen zamlar var, bir de farkında olmadan hayatımıza giren zamlar var. Mesela şu son günlerde artık çok konuştuğumuz geri dönüşüm pet şişeler, ambalaj atıklarını geri dönüşüm makinelerine attıktan sonra birer lira iade alacağız. İşte o uygulama başladıktan sonra birçok ambalajlı ürüne zam gelmiş. 2 lira, 2,5 lira, 3 lira dolaylarında zam gelmiş. Dolayısıyla onun iadesini alsak ne olur, almasak ne olur? Bir başka zam da farkında mısınız bilmiyoruz ama kredi kartı aidatlarına geldi. Hem de okkalı bir zam, %70 oranında. Yıllık kredi kartı ücretleri bazı bankalarda 2000 lira barajını aşması ve aidat iadesi isteyen müşterilere sunulan bağlayıcı teklifler tüketici şikayetlerini zirveye taşıdı. Konuya ilişkin açıklama yapmış Tüketiciler Derneği, bankaların her müşteriye aidatsız kart sağlama zorunluluğu olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla kredi kartı aidatlarına %70 oranında zam gelmişken siz bankanıza müracaat ederek buna itiraz edebilirsiniz.

0: Bilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 7 Temmuz Salı sabahındayız. Saatler 9'a yaklaşıyor ve duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Yeni saatimize Yonca Lodi'nin bu şahane şarkısıyla bir ulaşalım. Sonrasında günün hava durumu detaylarını bir kez daha aktaracağız sizlere. Öte yandan KPSS'ye girenler için bir haberimiz olacak az sonra.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evet, boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserdeki kıyafeti nedeniyle eleştirilere maruz kalınca Tantaşçı çok sert cevap verdi. Yeni saatimizin açılışı da şahane, eğlenceli şarkısıyla yapmış olduk. Saatler 9'u 5 dakika geçiyor. Küpe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Yeni saatimizin başında aramıza yeni katılanlar varsa günaydın. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin. Güzel, güneşli bir gün bizleri bekliyor. Dünden çok da farkı yok aslında. Parçalı, az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Poyraz'dan esen rüzgar zaman zaman şiddetini arttıracak ama Trakya'da hava sıcaklığı 30-32 derece dolaylarında olacak bugün de. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Toyota. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

KPSS sınavına girildi, LGS sınavına girildi, bizim zamanımızdaki adıyla ÖSS sınavına girildi. Şimdi artık sonuçların açıklanması bekleniyor. ÖSYM açıkladı, kamu personeli seçme sınavı KPSS kapsamında yerleştirme tercihleri ayın 9'unda başlıyor. 9 ile 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak KPSS tercihleri.

Biraz sonra vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından bir konuğumuz olacak. Çatalca Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeler Koordinatörü Ali Mulcar. Ali Bey'le birazdan önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Reklamların hemen ardından başlayacak olan bu sohbetimize sizleri de bekliyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Fashion Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Fashion Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi yayınımızın bu bölümünde stüdyomuzda bir konuğumuzu misafir edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Çatalca Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeler Koordinatörü Ali Mulcar. Hoş geldiniz Ali Bey.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizinle senede bir seferde olsa bu programları yapmak güzel oluyor. Çünkü benim duyduğumda ve duyururken çok mutlu olduğum değişik, ilginç, farklı, işe yarar projeleri duyuruyoruz. Ali Bey, en son 2022 yılında bölgesel tarım ve hayvancılık ürünlerinin sınır ötesi ticaret hacminin geliştirilmesi üzerine yürüttükleri bir proje hakkında söyleşi yapmıştık sizinle. Bu proje sonuçlandı mı? Önce oradan bir başlayalım. Ne gibi çıktılar sağlandı bu projeden?
1: Evet Turan Bey, 2020-2022 yıllarında yürütmüş olduğumuz ticaret köprüleri projemiz sona erdi. Fakat tabii ki ardında güzel sonuçlar ve ürünler bırakarak bu projemiz aracılığıyla bölgemizin tarım ve hayvancılık ürünlerini üreten üreticilerini pazarları bizzat yerinde ziyaret etmek suretiyle yurt dışı pazar ve alıcıları ile buluşturduk. Bu kapsamda Yunanistan, Romanya, Moldova ve Ermenistan'da gerçekleştirilen alıcı-satıcı buluşma faaliyetlerine bizzat katıldılar. Ve bu ziyaretlerde kurdukları iletişimi hala sürdüren ve ticaret fırsatları yakalayan üreticilerimiz de var.
0: Dolayısıyla aslında bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. İşte bu programda verdiğimiz bilgilerle belki daha önce hiç böyle bir projeden haberdar olmayan işte üreticiler, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar belki de ilk defa böyle bir projeyi duyacaklar ve belki de bir sonraki projede onlar da yer alacaklar. Çok güzel şeyler anlattınız. Yani geçmişte yaptığınız o projelerin sonuçlarını takip etmek de çok güzel. Onları öğrenmek de yerel üreticilerimizin ürünlerini daha yüksek katma değer sağlayabilecekleri yurt dışı pazarlarla buluşturmalarına aracılık etmişsiniz anladığım kadarıyla. Peki şu sıralar yürütmekte olduğunuz bir proje daha var. Çalışmalar devam ediyor bir taraftan. Bu projeye dair bizi ve değerli dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz? Neler söylersiniz?
1: Tabii ki seve seve. Projemiz Avrupa Birliği Interreg Next sınır ötesi işbirliği programı kapsamında yürütülmekte olan bir proje. Program Karadeniz Havzası içerisinde bulunan ülkeleri kapsamakta, sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak sorunlara birlikte çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.
0: Evet, programın oldukça geniş bir kapsamı olduğunu anlıyorum bu durumda. Peki bu program başlığı altında yürüttüğünüz projeniz hakkında neler söylersiniz?
1: Projemizin adı AI for Capacity, yani yapay zeka kullanılarak kamu sektörü için kapasite geliştirme ve eğitim projesi olarak tanımlayabiliriz. Proje lider ortağı Yunanistan Demokritos Üniversitesi Teknik Fakültesi. Ortaklarımız da Bulgaristan Yerel Yönetimler Birliği, Yunanistan Topeiros Belediyesi ve Türkiye'den de Çatalca Kaymakamlığı. Başta yerel yönetimler olmak üzere küçük ve orta ölçekli kamu kuruluşları genellikle sınırlı kaynaklar, modası geçmiş idari uygulamalar ve farklı düzeylerde yönetişim verimliliği ile mücadele etmekte. AI for Capacity'nin temel amacı küçük ve orta ölçekli kamu kuruluşlarında kalite yönetimi araçlarından olan ortak değerlendirme çerçevesi ve hedeflerle yönetim gibi kapasite geliştirme araçlarını teşvik etmek ve uygulamaktır. Projemiz bu çerçeveleri desteklemek üzere tasarlanmış bir yapay zeka paketine entegre ederek idari süreçleri modernleştirmeyi, karar alma süreçlerini iyileştirmeyi ve kamu hizmeti sunumunun genel verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak kendini değerlendiren ve hedeflerle ilerleyen yerel yönetimlerin idari kapasitelerinde önemli bir iyileşme sağlayarak daha etkili yönetişim, daha fazla şeffaflık ve hizmet ettikleri toplum için daha iyi hizmet sonuçları elde edilmesi beklenmektedir.
0: Ali Bey, yani yapay zeka desteğiyle bölgedeki kamu kurumlarının yönetim kapasitesini güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyorsunuz. Peki yapay zeka destekli bir dönüşüm süreci kulağa oldukça modern ve geleceğe dönük bir yaklaşım gibi geliyor. Burada sorun yok ama bu dönüşüm nasıl hayata geçirilecek?
1: Evet, projemizin yapay zeka destekli olması bizim için de oldukça heyecan verici ve bölgemiz için de bir ilk. Bu dönüşümü sağlamak amacıyla proje kapsamında düzenlenecek eğitim kursları ve pilot uygulama büyük önem arz etmekte. Süreç yürütücü kuruluş olan Çatalca Kaymakamlığı bünyesinde başlatılacak olan pilot çalışmalarla ivme kazanacak. Sonrasında kamu personellerine yönelik kapsamlı eğitim kursları düzenlenecek. Böylece katılımcıların proje araçları ve metodolojilerini doğrudan uygulama yoluyla deneyimlemesi sağlanacaktır. Sürecin daha etkin ve kolay yürütülmesi için ise proje kapsamında geliştirilen AI Suite adını verdiğimiz yapay zeka destek paketi aktif olarak kullanılacak. Ayrıca ilk etapta bölgemizdeki 5 farklı kamu kurumuna kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, bireyselleştirilmiş destek sunularak bu çerçevelerin etkili ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.
0: Vallahi ne diyeyim Ali Bey, oldukça etkileyici. Kurumsal öz değerlendirme ve hedef odaklı stratejilerin yapay zeka teknolojisiyle harmanlanması projeyi oldukça yenilikçi kılıyor zaten başlı başına. Projenin diğer kamu kuruluşlarına rehberlik edecek faaliyetlerde bulunacak olması, bir öğrenme döngüsü yaratması sürdürülebilir başarı adına da çok umut verici.
1: Evet, bu çok doğru bir tespit. Kurduğumuz bu modelin yaşayan ve gelişen bir ekosisteme dönüşmesini hedefliyoruz. Sonuç olarak kendi kendini değerlendiren ve hedeflere dayalı yönetim anlayışını benimseyen yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının idari kapasitelerinde ve nihayetinde vatandaşın aldığı hizmet kalitesinde gözle görülür bir iyileşme bekliyoruz.
0: Evet, peki Ali Bey, şu sıralar projeniz kapsamında ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz?
1: Projemizin önemli bir unsuru olan personel eğitimlerini tamamladık. Ve şu sıralar diğer önemli adımlarından olan pilot uygulama çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu çalışmalar her bir ortağın öncelikle kendi kurumları içerisinde pilot uygulama süreciyle ilerleyecek. Sonrasında her bir ortaktan toplanacak geri bildirimler doğrultusunda yapay zeka destek paketi geliştirilerek son versiyonu elde edilecek. Böylece diğer kamu kuruluşlarının eğitim ve uygulamaları sürecinde pilot çalışmalardan elde edilen verilerle optimize edilmiş AI Suite paketi rehber bir araç olarak kullanıma hazır hale getirilecek.
0: Vallahi Ali Bey, ne diyeyim, çok güzel projeler hayata geçiriyorsunuz. Eminim ki çok da uğraşıyorsunuz. Bu verdiğiniz bilgiler ve Çatalca Kaymakamlığı'nın bu projesinin idari kapasiteyi güçlendirerek bölge halkımıza ve kamu kurumlarımıza tabii sağlayacağı katkılar için sizlere şimdiden bütün dinleyicilerim ve bu projede yer alacak almayacak herkes adına çok teşekkür ediyorum ben.
1: Bizler de sizlere bize bu fırsatı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz değerli dinleyiciler. Çatalca Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeler Koordinatörü Ali Mulcar konuğumuzdu. Ali Bey'le güzel, çok faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız biz bu yayını, radyo yayınının ardından YouTube kanalımızda, Küpe TV kanalında da sizlere iletiyor olacağız. Orada videonun altında bütün bilgileri de sizlere aktarmış olacağız. O bilgiler, o adreslerden ulaşarak ayrıntılı bilgiyi daha sonra da alabilirsiniz. Sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Değerli dinleyiciler, yayınımızı bugün de bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: bir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2 sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyni en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2 beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Seni.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da yaz sıcağına 2 günlük yağmur molası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentte Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi olacak. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılmasına izin vermeye hazır olduğunu Cumhurbaşkanı'na ileteceğini yazdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek öyle ya da böyle kazanacağız, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz diye konuştu.
2: Spor.
4: Beşiktaş'ta Salih Özcan'la anlaşmaya varıldı. Deneyimli orta saha 10 Temmuz'da siyah beyazlıların Slovakya kampına katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.208 liradan, çeyrek altın 10.193 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Müzikal Takır'ın Scoop FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 7 Temmuz Salı'yı gösteriyor. Güneş pırıl pırıl Temmuz sıcağı kapıda ama canınızı sıkmayın çünkü önümüzdeki birkaç saat boyunca bu frekansta sadece püfür püfür esen şarkılar ve içinizi serinletecek müzik haberler var. Günler öncesinden tüm biletleri tükenen dev organizasyonda tam 42 bin müzikseverlerin unutulmaz bir geceye tanık ettiği, yalnızca bir konser vermeyen müzik sahne şovu ve görsel prodüksiyonun buluştuğu dev bir gösteriye de imza atan Blok 3'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Pazartesi sendromunu sağ salim atlattık. Salıyı daha sallamaya hazırsak kahveler çaylar doldurulsun. Radyolarının sesi biraz daha açılsın. Yayının sonuna kadar kulaklarınızdayız. Şarkımız güne ben uyanamadım diyerek başlayanlara gelsin. Hemen ardından buradayız. Müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekleyen tarzı, tavrı ve hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren, merakla beklenen yeni teklisini de hayranların beğenisine sunan, söz ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyan Yeniden isimli parçayla Zinet Salih bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Yepyeni bir Temmuz gününden hayatın tüm koşturmacası içinde sesimizin ulaştığı her yere kocaman bir merhaba. Bugün 7 Temmuz Salı, haftanın o en üretken, en hareketli günlerinden biri. Gökyüzü yazın en güzel renklerini kuşanmışken biz de kalbimizi güzel şeylere açalım istiyoruz. Kariyerinde bir ilke imza atan Cevriye müzikaliyle ilk defa bir tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşan Suat Derviş'in ölümsüz eseri Fosforlu Cevriye'den uyarlanan ve kadının varlık mücadelesini sahneye taşıyan müzikalde seslendirdiği Fosforlu Cevriyen ve Keklik gibi performanslarıyla seyircinin büyük alkışını alan bu deneyimin kendisinde yeni bir kapı açtığını söyleyen Melek Mosso radyolarınızda.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Paşat Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemiz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO'daki konumuyla Avrupa'nın güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda ateşkese karşın tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası, İran devrim muhafızlarının boğazdan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. Edirne'de durdurulan minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
1: Spor.
2: Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ABD'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş 29 yaşındaki Alman kaleci Nübel'in transferi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Alexander Nübel'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6208 liradan, çeyrek altın 10.193 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

İşe yetişmeye çalışanlar, direksiyon başındakiler, evinde sabah kahvesini yudumlayanlar. Hepiniz Küpe FM'e, yani ortak hikayemize hoş geldiniz. Bugün ruhunuza dokunacak şarkılar seçtik sizler için. Arkanıza yaslanın, günün telaşını biraz olsun dışarıda bırakın ve anın tadını çıkarın. Güzel bir gün olması dileğiyle yeni bir gün programı devam ediyor. Yoğun ilgi gören konserlerinde kariyerine damga vuran şarkılarının yanı sıra sevilen repertuarından seçtiği eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmaya devam eden, binlerce müzikseverin eşlik ettiği performansta İstanbul'da sonbahar, ruhun sarışın, renkli rüyalar oteli, bana öyle bakma ve ne yapayım tabiatın böyle gibi klasikleşmiş parçalarını seslendiren, 18 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro Balıkesir'de, 19 Temmuz'da Giresun'da, 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 25 Temmuz'da da Altın Güvercin Amfitiyatro'da Aydın'da hayranlarına seslenecek rock müziğin ikonik sanatçısı Teoman radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde Operatör Doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

7 Temmuz Salı günündeyiz. Temmuz'un sıcağı, ben buradayım diyor kabul klima ile akraba olduğumuz. Aslında nem çok nem cümlelerin havada uçuştu o günlerdeyiz ama ne yapıyoruz? Modumuzu düşürmüyoruz. Pazartesi'yi atlattık. Hafta sonuna şurada ne kaldı ki? Bu defa kalbinin tam orta yerinden seslenen, sözü ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvır'ın imzası taşıyan yeni şarkısında en zor anlarında bile aşkı pamuklara sarar gibi koruyacağını söyleyen, kalbinin tam ortasında bir yangın ve yıkılan dağlarına rağmen sevdiklerini asla çaresiz bırakmayacağını dile getirdiği yepyeni parçasıyla Ferhat Göçer'e kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

Sabah'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

trafikte kalanlara, sabır işbaşı yapanlara, enerji hala tatilde olanlara da ufaktan bir kıskançlık bakiye göndererek yeni bir gün programına devam ediyoruz. Bazen uzaklaşmaya çalışsak da kalbin bizi tekrar aynı yere, aynı insana ve aynı duyguya götürmesini anlattığı sözü ve müziği kendisine ait olan modern pop üretimini Anadolu ve Balkan ezgilerinden beslenen sıcak bir atmosferle buluşturduğu Gel Dönelim Eve isimli yepyeni single projesiyle Mela Bedel bizlere sesleniyor.

0: Ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyni en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu. Kim?

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da yaz sıcağına 2 günlük yağmur molası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentte Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi olacak. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılmasına izin vermeye hazır olduğunu Cumhurbaşkanı'na ileteceğini yazdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek öyle ya da böyle kazanacağız, ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz diye konuştu.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta Salih Özcan'la anlaşmaya varıldı. Deneyimli orta saha 10 Temmuz'da siyah beyazlıların Slovakya kampına katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya 90+1. Dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6208 liradan, çeyrek altın 10193 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Saatlerimiz 12 geçti. Radyolarının başındaki herkese tünaydınlar. Güzel bir salı öğleden sonraları. Haftanın o en yoğun işlerin üst üste bindiği saatlerdeyiz, farkındayım. Kiminiz masasının başında evraklarla boğuşuyor, kimininiz direksiyon başında teslimat yetiştirmeye çalışıyor. Ama ne yapıyoruz? Modumuzu düşürmüyoruz. İşlerinize kısa bir müzik molası vermek, ritmi biraz daha yükseltmek için doğru frekanstasınız. Öğleden sonra kuşağında en sevdiğiniz şarkılarla mesainize ortak olmaya geldi. Murat Dalkılıç'ın Temmuz ayında yayınlanacak yeni teklisi Hay için planlarının ötesine geçen özel bir işbirliğine sahne olan, gece saatlerinde stüdyoda gerçekleşen kayıt sırasında Deryaoğlu'dan parçaya kısa bir vokal desteği istenen, ancak stüdyodaki müzikal uyumla beklenenden çok daha güçlü bir sonuca dönüşen Deryaoğlu'nun nakarat performansıyla şarkı bir anda düet kimliği kazanan, spontane gelişen bu buluşmayla Hay'ın en dikkat çeken sürprizlerinden biri olarak dinleyiciyle buluşmaya hazırlanan Murat Dalkılıç radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Güzel bir salı öğleninden hepinize merhaba. Gün yarılandı bile iş yerinde öğle yemeğini yiyip kahvesini eline alanlar, evinde pencere kenarında bir nefes soluklananlar ya da şehirde aceleyle bir yerden bir yere yetişmeye çalışanlar, hayatın o hızlı akışına bu saatlerde minik bir es verelim istedik. Küpe FM frekansında günün tam ortasında ruhunuzu dinlendirecek ve size iyi gelecek ezgilerle yayındayız. Şimdi güzel bir kahve eşliğinde öğlenin bu dingin saatlerine yakışacak çok özel bir şarkı bırakıyoruz kulaklarınıza, keyifli dinlemeler. Bir sebebi var kaybolurum gülüşünde, bu saatten sonra geçemem senden, bana sorma ve kördüğüm gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan bu kez hayat akıp giderken kalbin hep aynı yerde kaldı o tanıdık hissi anlattı. Dinleyicisiyle buluşturacağı yeni single'ı Bak Dönüyor Dünya ile 10 Temmuz'da yeniden müzikseverlerin karşısına çıkacak alternatif pop sahnesinin en güçlü isimlerinden ikilem konuğumuz oluyor.

0: kendimi. İnandırma.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Küpe FM reklam.

0: Reklam. DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bir indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Sezen Aksu ve Serdar Ortaç'tan yeni şarkılar alan Bebeğini Kucağına Almadan Önce Sezen Aksu imzalı şarkısını dinleyiciyle buluşturmayı planlayan Atiye ile hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Abrakadabra. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO'daki konumuyla Avrupa'nın güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda ateşkese karşın tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası, İran devrim muhafızlarının boğazdan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. Edirne'de durdurulan minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
2: Spor.
3: Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ABD'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş 29 yaşındaki Alman kaleci Nübel'in transferi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Alexander Nübel'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.208 liradan, çeyrek altın 10.193 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

0: Vamos, estampillas, estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Müzikal takınız Kupa FM'le gündüz yolculuğumuza başladık değerli dinleyiciler. 7 Temmuz 2026 Salı haftanın ikinci iş günündeyiz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Müzik dolu bir günde sizlere eşlik ediyoruz. Ve zaman zaman güzel şarkılarımız arasında ülkemizde neler olup bitmekte, dünyada neler olup bitmekte onlara da şöyle bir göz atacağız. Yeri gelecek sinema haberleri paylaşacağım sizlerle. Yeri gelecek Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. İrem Derici ve Sefo'nun hemen ardından şimdi yepyenisiyle Derya Ulu sizlerle.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: TÜPEFEM reklam.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Toyota. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

aslında o kadar da aşırı derecede sıcak devam etmiyor ülkemizde yaz mevsimi. Tamam, bayağı sıcak havalar oldu ama yani tarihi rekorların kırıldığı bir, tarihi sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yaz mevsimi yaşamıyoruz ve birazcık serinleyecekmiş yine. Üstüne üstlük meteorolojiye göre Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyormuş. Üstüne üstlük diyorum ama bence hoş bir şey öyle aşırı bunaltıcı sıcaklar yaşamıyor olmamız. Umarız yazın geri kalanında da böyle olur diyeceğim ama çok yüksek sıcaklıkların bizleri de etkileyeceği bekleniyor yazın geri kalan kısmında bu arada. Hava sıcaklığı bu iki gün boyunca yaklaşık 28 derece olacakmış. Buradan duyurmuş olalım. Gündüz yolculuğumuza yepyeni bir Burcu Güneş şarkısıyla devam ediyoruz.

0: arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10. Kübe FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Gücün yetmez, sildim kovdum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım? Öyle mi sandın?

Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Sakilerin ve Aydilge'nin hemen ardından ki Aydilge'ye Yaren Özaydın ve Hey Ben Sena'da eşlik etmişti. Şimdi ritmimizi birazcık düşüreceğiz değerli dinleyiciler ve en iyileri aynı zamanda en yenileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir yakın geçmişe doğru uzanacağız şimdi. Güzel bir cover çalışması dinleyeceğiz. Aleyna Tilki'den bir güllü yorumu bizlerle olacak. Şarkısı Oyuncak Gibi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızıl ötesi sensör sayesinde

Pek saatimizin son dakikalarındayız. Gündüz yolculuğumuzda Emre Altuğ'u ağırladık. Her yaz isimli çalışmasıyla ilk saatimizi Mabel Matiz'le noktalayacağız. Rengarenk ve farklı klipleriyle Mabel Matiz hem klip anlamında hem de yaptığı müzik anlamında ülkemizde kendine has belirgin bir tarzı olan başarılı müzisyenlerimizden birisi. Ve işte yepyeni şarkısı Umrum Dışı şimdi sizlerle.

0: seni.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin kabulüne başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve akabinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce İstanbul'a uğrayan Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezerek tarihi şehrin tadını çıkardı. Gece saatlerinde motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 76 kuruşluk bir fiyat artışı daha gerçekleşeceği bildirildi. Ticaret Bakanlığı, depozito iade sisteminin ardından ürün fiyatlarında gerçekleşen zamlara ilişkin denetim başlattığını duyurdu.
2: Spor.
4: Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Portekiz'in Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenmesinin ardından Roberto Martinez, milli takımdaki görevinin sona erdiğini duyurdu.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6208 liradan, çeyrek altın 10193 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Küp FM'desiniz. Mebrure bizlerleydi değilim isimli romantik şarkısıyla gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizi içerisinde ilerlemeye devam ederken şöyle küçük bir nostalji yolculuğu yapacağız. Unutulmaz bir Sezen Aksu şarkısıyla birlikte.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Küpa FM burası. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Zihni Göktay 80 yaşında aramızdan ayrıldı değerli dinleyiciler. Ve bugün düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 50 yılı aşkın sanat yaşamında özellikle Lüks Hayat oyunundaki Rıza karakteriyle hafızalara kazındı. Anma töreninde sanat camiasından birçok isim duygu dolu konuşmalar yaptı. Kızı Zeynep Göktay Dilbaz babasını yıllar önce kendisine yazdı. Dürüstlük, çalışkanlık ve tiyatro sevgisini öğütleyen mektubu okuyarak duygusal anlar yaşattı. Tiyatro dünyamız adına, sanat dünyamız adına unutulmaz bir oyuncuydu, sanatkardı. Onu her zaman sevgiyle ve saygıyla hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun diyelim. Ve gündüz yolculuğumuza devam edelim değerli dinleyiciler. Küpe FM burası.

Küp Efendisiniz, devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi bir düet çalışması dinleyeceğiz. Emircan İrek ve Teoman bizlerle olacak. Bu arada NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı. Günlerdir bu konu konuşuluyordu biliyorsunuz. Sosyal medyada en çok karşımıza çıkan konulardan bir tanesi bu tırnak içinde NATO muhabbeti oldu. Ankara'da yapılan hazırlıklar mizah konusu oldu. Acaba biraz abartılıyor mu diye çeşitli skeçler bile yapıldı üzerine. Aralarında Donald Trump, Emmanuel Macron ve diğer müttefik liderlerin de bulunduğu 32 ülkenin temsilcileri iki gün sürecek kritik toplantılar için Türkiye'de bir araya geldi. Zirvenin ana gündeminde savunma harcamaları, güvenlik, Ukrayna ve NATO'nun geleceği yer alıyor. Hayırlısı olsun diğer ülkemiz için, umarız bizim adımıza güzel bir ağırlama olur, güzel sonuçlar çıkar diyelim. Emircan İrek ve Teoman ve şarkıları Uyanıp Kabusuma şimdi sizlerle.

olanlar, dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler, kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler.

0: FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solist traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solist traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Öğlen saatlerinden akşam üzeri saatlerine doğru hızla ilerlerken Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun burada sonuna giriyoruz. Ama harika bir dilekle müzik keyfi daha sizleri bekliyor olacak. Birazdan kaliteli müzik yolculuğumuz devam edecek. Yani bugünkü son şarkımızı Mustafa Mert Koç'tan dinliyoruz. Birazdan haber merkezimizdeyiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Aynen. Oldu bence.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği çerçevesinde ele alınamayacağını belirterek, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi, diplomatik kapasitesi ve NATO'daki konumuyla Avrupa'nın güvenliğinin merkezi aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Küresel petrol sevkiyatının merkezlerinden Hürmüz Boğazı'nda ateşkese karşın tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerikan medyası, İran devrim muhafızlarının boğazdan geçen en az iki ticari gemiyi vurduğunu iddia etti. Edirne'de durdurulan minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
3: Spor.
4: Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ABD'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Beşiktaş 29 yaşındaki Alman kaleci Nübel'in transferi için Bayern Münih'le anlaşma sağladı. Alexander Nübel'in yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6208 liradan, çeyrek altın 10193 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 7 Temmuz Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Demet Akalın'la başlayacağız. Yeni şarkısı Bir Şey Mi Dedin dijital platformlarda yayınlandı. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan şarkının söz ve müziği

0: Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belluna da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belluna Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Melek Mosso bu yıl 665.si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında konser verdi. Sarayiçi Er Meydanı'nda sahne alan sanatçı, sevilen şarkıları ve başarılı performansıyla dinleyicilerden büyük

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Model grubunun solisti Fatma Turgut, müzik sektöründe yapay zeka kullanımı ile ilgili düşüncelerini aktardı. Yapay zekaya karşı olduğunu ifade eden Turgut, playback'e de karşıyım dedi.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Can Ozan ve Beyza Başak Teoman Şarkıları Projesi kapsamında aşk kırıntılarını yeniden yorumladı. Şarkının ruhuna sadık kalınarak modern bir anlayışla hazırlanan yeni versiyon dijital platformlarda yerini aldı.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Megastar Tarkan, Almanya'da düzenlenen açık hava konserinde binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Eşinin, ailesinin de konserde olduğunu belirten sanatçı, söylediği türküyü kayınvalidesi ve kayınpederine armağan etti.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Erdoğan'la. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarı

0: Ya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin kabulüne başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve akabinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ankara'dan önce İstanbul'a uğrayan Magyar, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezerek tarihi şehrin tadını çıkardı. Gece saatlerinde motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 76 kuruşluk bir fiyat artışı daha gerçekleşeceği bildirildi. Ticaret Bakanlığı depozito iade sisteminin ardından ürün fiyatlarında gerçekleşen zamlara ilişkin denetim başlattığını duyurdu.
1: Spor.
2: Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Portekiz'in Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenmesinin ardından Roberto Martinez milli takımdaki görevinin sona erdiğini duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6208 liradan, çeyrek altın 10193 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 30, Kırklareli 31, Çanakkale 32, Edirne 33 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo sıkı kananlar toz çamaşır deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Teşem Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Buray Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Sakarya Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. Festivalin ilk gününde sanatçı Millet Bahçesi'nde yağışlı havaya rağmen binlerce müziksevere unutulmaz bir

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: NAR Uzman Bosch Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Bosch Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Bosch Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
4: Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 4267.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Kübe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi hedef alan ve savunma sanayi yaptırımları olan katsanın kaldırılacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35'lerin satışı konusunda gelen soruya neden olmasın ki yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun yeni bir konu olmadığını ve daha önce 5 uçağın sözünü aldıklarını ifade etti. İstanbul'da yaz sıcağına 2 günlük yağmur molası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentte Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Emir Yakup Mahallesi'nde sezonun ilk karpuz hasadı başladı. Karpuz üretiminde verim ve kalite açısından olumlu bir sezon beklendiği bildirildi.
1: Spor.
3: Beşiktaş 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı. Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı. 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 61 kuruş, gram altın 6.291 liradan, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

7 Temmuz 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz ve Küpe FM'de her zamanki gibi müzik dünyasının en iyileriyle sizleri Salı eve dönüş keyfini hazırlayacağız ve harika bir Salı akşamındaki yaz akşamına ilerleyeceğiz 7 Temmuz gününde. Hoş geldiniz diyelim, Mabel Matiz'le başlayalım. Umrum Dışı, Mabel Matiz'in yeni çalışmaları da bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu da onlardan bir başkası olacak. Umrum Dışı adını verdiği çalışmasıyla şimdi Küpe FM'de.

0: ben seni.
1: Küpe FM reklam.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de son zamanlarda özellikle gerek Instagram'da gerek sosyal medya platformlarında da çok sık duyduğunuz o şarkı. Ankara Ekos'tan Beni Al, radyonuz Kupa FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Küpe FM.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızıl ötesi sensör sayesinde beyni en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.

0: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi hedef alan ve savunma sanayi yaptırımları olan katsanın kaldırılacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35'lerin satışı konusunda gelen soruya neden olmasın ki yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun yeni bir konu olmadığını ve daha önce 5 uçağın sözünü aldıklarını ifade etti. İstanbul'da yaz sıcağına 2 günlük yağmur molası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentte Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Emir Yakup Mahallesi'nde sezonun ilk karpuz hasadı başladı. Karpuz üretiminde verim ve kalite açısından olumlu bir sezon beklendiği bildirildi.
0: Spor.
1: Beşiktaş 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı. Nübel kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçen sezon 49 maça çıktı. 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
0: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 83 kuruş, 1 euro 53 lira 61 kuruş, gram altın 6.291 liradan, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
2: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpü FM'de bu güzel yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Bir ikili var sırada. Müzik dünyasının usta yıldızı süperstar Ajda Pekkan, müzik dünyasının genç yıldızlarından Manifest grubuna destek verdi. Hileliyle şimdi radyonuzda.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
7: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Toyota. Küpe FM reklam.

Burası Küpe FM Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız ve artık noktalıyoruz. 7 Temmuz 2026 Salı akşamında beraberdik. Harika bir yaz akşamı sizi burada beklemeye devam edecek. Hepimiz için güzel bir yaz akşamı olsun. Küpe FM'in enfes playlistiyle birlikte. Hoşçakalın. Son olarak Mebrure, müzik dünyasının son zamanlarda adından söz ettiren ismi Senle Küpe FM'de.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ikinci gününde Küpe FM'de her zaman olduğu gibi en iyilere eşlik etmek üzere buradayım, sizlerleyim. Salı gününü yine en iyilerle sallayacağız. Gelmiş geçmiş Türkçe pop müziğin en iyileri ve tabii ki bunun yanı sıra benim sizlere bahsedeceğim haberler, olaylar, magazinde, televizyonda, şuydu buydu derken yine zaman nasıl geçiyor anlamayacağız. En güzeli de o zaten. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz bu arada ama bir bakıyoruz yıllar, aylar geçmiş. Yıllar hızlı geçiyor da bazen bir gün geçmiyor. O da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim ve başlıyoruz.

0: değil.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Küpe FM reklam.

Çok güzel gülüyorsun diyecek Blok 3 ve Poizi. Gülmeye dair ne çok şey var eski şarkılarda. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar. Niye var mesela çok eskilerde? Bir de gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum var. İnşallah herkes hep gülsün diyorum ama tabii ki hayatta hüzünlü anlar, maalesef ağladığımız anlar da var ki güldüğümüz anların kıymetini o zaman daha çok anlıyoruz. Ve tabii ki birbirimizi daha çok güldürebilmek adına inşallah güzel şeylerde yaşar ve yaşatırız her daim etrafımıza. Ve işte yepyeni bir şarkı Blok 3 Poizi, çok güzel gülüyorsun.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Bileklerime kadar acıyor.
1: İrem Derici ile neyle devam edeceğiz şimdi? Durum çok acille devam edeceğiz şimdi. Evet, sevdiğimiz İrem Derici şarkılarından bir tanesi oldu. Bu arada biliyor musunuz, köpek sahipleri yılda 1 milyon ekstra adım atıyormuş. Bu sayede daha uzun yaşıyormuş. Ve çoğu insan köpeklerin hayatınızı arkadaşlık seviyesinde iyileştirdiğini düşünür diyorlar. Ama bu hikayenin yalnızca bir parçası. Köpekler çoğu insanın mücadele ettiği bir şeyi yaratır. Günlük tutarlılığı, yani rutini yaratır diyorlar. Onların rutinleri inanılmaz önemli ve kıymetli. Esasında hayatımız da o rutinlerden ibaret. Hepimiz için çok ama çok kıymetli olmalı. Çünkü rutinler varsa hayattayız demek. Ve işte İrem Derici, durum çok acil.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.

0: sevmekmiş.
1: Başrol sensin diyecek Manifest. Efendim Instagram'da bizleri takip edip takip listenize eklerseniz ve tabii ki www.kupefm.com.tr'yi de böyle yürüyüşleriniz esnasında, ne bileyim, balkonda şimdilerde böyle serinlemek için soğuk bir çayınızı, suyunuzu, ayranınızı içerken dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızla birlikte cep telefonunuza, tabletinizde, bilgisayarınızda, her yerde Küpe FM sizlerle olacak ve işte söz yine müzikte.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Gökhan Türkmen'le ezberime ile devam edelim. Ezber bozan bir haberden bahsedelim. Araştırmalara göre çabuk sinirlenen insanlar aslında aşırı merhametlidirlermiş. Çünkü onların kalbi haksızlığa ve acıya karşı daha duyarlıymış. Evet, sinsilerden ben de korkarım. Anlık olarak duygularını belli eden insanlar her zaman iyidir. Bu psikolojik bir şey. Bunu zaten psikologlar da söylüyor. Ve ne yapıyoruz efendim? Gökhan Türkmen'le ezberime ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızıl ötesi sensör sayesinde beyni en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: biz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Aşiyan'la Afra ve Sefo şimdi burada bizlerle olacaklar. Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin bir açıklaması vardı sahnede. Okuma yazmam yok, 45 yıllık sanat hayatım boyunca okuma yazmayı sevemedim diyor. Şarkıları nasıl ezberlediğimi soruyorlar. Allah tarafından kulağım çok sağlam diyor. Sesi de çok güzel, kulağı da çok sağlam. Sevdiğimiz bir sanatçı ama okuma yazmayı sevmek diye bir şey yok. Bilmek tabii ki çok çok önemli. Bunun için seferberlikler yapılıyor. Yani mutlaka ve mutlaka insan herhalde hayatını en kolaylaştıran ve en olması gerektiren şeylerden biri. İnşallah kimse ondan yanlış örnek almaz. Okuma yazmayı sevemedim dedi diye düşünüyorum ama zannetmiyorum artık bu zamanda öyle bir şey olacağını. Ve işte her zamanki gibi sözü müziğe bırakıyorum.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
4: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Sezen Aksu'yla devam edelim. Konduramadım desin. O seni üzer dediler. Karada yüzer dediler. Bütün alametler vardı. Ben konduramadım diyor bu şarkıda. Esasında birçok ilişkinin özü bu. İnsan kondurmak istemiyor, biliyor musunuz? Söylenenler doğru. İnsanlar tecrübe etmiş, görmüşler. Bir şeyler yaşanmış ki bunlar söyleniyor. Ama insan birini severken hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi düşünmüyor. Kim ne derse desin kulaklarını kapatıyor. Ondan sonra da böyle konduramadım diye şarkılar söylüyor, yazıyor ve işte Sezen Aksu.

Zinet Salih ile devam edelim. Bana da söyle çalalım Zinet Salih'den. Çok sevdiğim bir cover'dır biliyorsunuz. Ferdi Tayfur'un o güzel şarkısını Zinet Salih yorumlamıştı. Konserde gözyaşlarına boğuldu diye bir haber gördüm. Çünkü geçtiğimiz günlerde yakın bir arkadaşını kaybetmiş Zinet Salih ve onun acısını çekiyor. Çok üzülüyor. Haliyle çok zor bir şey. Hayattaki en büyük acı ölüm. Sevdiğiniz birinin hayattan ayrılması ve onu bir daha göremeyecek olmak. O yüzden bunu konularda açılınca bakın ben de fena alıyorum. Çünkü hepimizde var böyle yaralar. Ve yaşadığımız sürece olacak. O yüzden kendisine başsağlığı diliyorum. Ve Ferdi Tayfur'un o güzel şarkısı Zinet Salih'in yorumuyla Bana Da Söyle bir kez daha şimdi burada güne veda da sizlerle.

0: Kulpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Kulpe FM reklam.

Sertab Erener ve Koparılan Çiçekler. Bu şarkıyı çalmaya az önce gördüğüm bir sözden esinlenerek karar verdim. Kendinizi ait olmadığınız bir yerde çiçek açmaya zorlamayın diyor. Köklerinizi sökün ve evinizi bulun diyor Clarissa Pinkola Estes. Vallahi çok da güzel söylemiş. Hani bazen bazı yerlerde zorlamaya çalışıyoruz ya kendimizi. Belli bir zaman geçiyor diyoruz. Ben buraya hiç ait değilmişim. O yüzden bence çok fazla zorlamamak lazım. Hayat da zaten o kadar uzun, zorlayacak kadar uzun değil, kısa. Ve işte Sertab Erener, Koparılan Çiçekler.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızılötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: 1 gram ağırlığında akıllı küpe üretildi. Kadın erkek demeden kapış kapış gidiyor. Amerika ve Kanada'da satışa sunulan 1 gramlık elektronik küpe büyük ilgi gördü. Söz konusu elektronik cihaz kulaktan birçok sağlık verisini toplayabiliyor. Giyilebilir teknoloji önemli gelişmelerle birlikte yeni bir döneme giriyor. Lumia 2 kulağa takılan formuyla hem bir mücevher gibi görünüyor hem de bugüne dek hiçbir giyilebilir cihazın sunamadığı sağlık verilerini toplayabiliyor. 6 aylık geliştirme sürecinin ardından tanıtılan Lumia 2, sol küpesine yerleştirilen elektronik platform ve kızıl ötesi sensör sayesinde beyne en yakın arterden kan akışını ölçebiliyor. Çoğu akıllı saat bilekten, yüzüklerse parmaktan ölçüm yaparken Lumia 2, beynin kan akışındaki değişiklikleri doğrudan takip ederek enerji seviyesi, odaklanma ve gün içindeki genel hisse dair çok daha hassas veriler sunuyor. Bu sayede özellikle hızlı ayağa kalkınca yaşanan baş dönmesi ve sersemlik hissinin nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Lumia 2 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Şimdilik sadece Amerika ve Kanada'da satışa çıkan ürünün fiyatı ise $249, yani 10.500 lira civarında. Ancak tüm özelliklerini kullanabilmek için abonelik satın alınması gerekiyor. Satışa sunulan küpe görünümlü cihaz hem kadın hem de erkeklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Oldu bence.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

Megastar Tarkan, Almanya'da verdiği konserinin ardından imajını yenilemiş, yeni tarzını paylaşır paylaşmaz sosyal medya yine karıştı. Ama kabul edelim, Tarkan saçını bir santim kestirse bile günün en çok konuşulan konusu olmayı yine başarıyor.

sırada biraz içe dokunan, biraz da dur bir dinleyeyim dedirten bir parça var. Hani bazı şarkılar vardır, sözleri bir yerden yakalar insanı. Tam da o hislerden biri geliyor şimdi. Bir de bazen vazgeçmek kolay değildir. Bazen de insana sadece anlatmak ister. Hazırsanız sıradaki parça sizlerle.

Hatırlarsanız ki Zinet Salih İstanbul'daki Açık Hava Konseri'nde kısa süre önce kaybettiği dostu Alex'i anarken duygusal anlar yaşanmıştı ve gözyaşlarını tutamamıştı. Sahnedeki o samimi anlar izleyenleri de duygulandırmıştı. Bazen müzik sadece eğlendirmiyor, insanın hislerini de olduğu gibi ortaya çıkarıyor.

Metro FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Mesaiye kalanlara bol sabırlar diliyorum. Hayatı bazen boş ver, üzülme. Her şey geçer demeyi hatırlatıyor ya. İşte tam da o hislere eşlik edecek bir parça var şimdi. Eller sizi üzmesin, yüzünüzde gülümseme eksilmesin. Ha bu arada, Kip FM'i de hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Oğuzhan Koç, Vadi İstanbul'da sahne aldı. Sevenleriyle de güzel bir akşam paylaştı. Vallahi Oğuzhan Koç'un konserlerinde insanlar sadece şarkı dinlemiyor. Resmen terapiye gitmiş gibi mutlu ayrılıyorlar.

Gücün yetmez, sildim kovdum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Şşş, bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok

0: yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir.

Şimdi size çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Ama ilk önce ateş böceklerini sever misiniz? Kırklareli Demirköy'de düzenlenen Ateş Böceği Festivali de bu haftanın en farklı etkinliklerinden biri oldu. Gündüz kamp, doğa yürüyüşü ve yarışmalar. Akşam ise ateş böceklerinin muhteşem gösterisi. Şehir ışıklarından kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için gerçekten güzel bir organizasyon olmuş.

biraz daha farklı bir duygulara götürmek istiyorum. Bazı şarkılar vardır ya, adıyla bile hikaye anlatır. Faize ve Blok içten çok güzel gülüyorsun. Tam da böyle bir parça. Bence içinde biraz samimiyet, biraz his, biraz da geceye yakışan o güzel hava var. Belki size birini hatırlatır, belki sadece güzel bir an bırakır.

maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Biraz dertli, biraz da neşeli bir gece oldu. Bize bu güzel iki saatte eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Küpe FM'i sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez.

0: yazmıyor.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geri

seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.